0: İstediğin kadar öde. Ulduz 1544'e zeng et.
1: Pula ihtiyacın var, hiç yere gitme. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tedbikine dahil ol. 1000 manata dek krediti minimum 9.9 faizle. Hiç yere gitmeden online elde et. Dostbank'la kreditin hem rahat hem de derhal senin olsun. Etrafı 145.
2: Bank of Baku.
3: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tedbikidir. Bank of Baku, 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Matanata'dan Innovasya. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri. Yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YEN standartının C2-TY sınıfına

0: Mutfağınızda ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru netice.
1: Her ay farklı banklara kredi ödemek seni yorursa, bir bankın elverişli teklifinden yararlanmağa tələs. Diğer banklardaki kreditlerini bize getir ve bir bank kreditini 6 faize dek indirimle elde et. Bir bankla kreditini tek merkezden daha rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.

0: üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Badamlı'dan yepyeni teravet, limon, lime nane, portakal, tabii mineral suyun serinliği, meyvenin balanslı tadıyla, serinle, yenilen, zıvgal, badamlı, adında teravet, tadında teravet.
2: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
3: Taş yüreklerde yanıp taşları sındırdı Muğan. Hakka düşman olanı hakka tapındırdı Muğan. Ne güman eylemsen ondaki tilsimleri sen. Kürü ahıyla guruttu salı yandırdı Muğan. Onun her güşesi bir hatire bir canlı kitap. Geçilen yolları herden bize andırdı Muğam. Suç ile kinli yüreklerde gazep tongalına. Neçe gastin önünü kesti dayandırdı Muğam. O yürek yangısı gözyaşları bir çenge bulut. Oyadı bir yaddaşı vicdanı utandırdı Muğam. Çenge bulut oyadı bir yaddaşı vicdanı utandırdı Muğam. Defnedin siz məni zabul segahın mayesine. Deyirəm belki məni bir gün uyandırdı Muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram. Mənə çox mətləbi ahəstəcə qandırdı Muğam.

Rekslerimiz Çemeni. Çemeni reksinin müellifi, nefes aletlerinin meşhur ifaçılarından sayılan Ali Kerimov'du. O 1874-1962 yıllarda Aksu rayonunun Kalba kendinde yaşayıp yaradı.

Bu reklam Cem'i 20 saniye çekecek. Her gün dünyada minlerle insan herçengle mübarize yaparır. Ona pis hastalığı değiller. Ama en pis hastalığı öz sağlamlığına lagiyetliydi. Erken muayene can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Sehiye Nazirliği.

0: ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şanıdır.
1: Pula ihtiyacın var, hiç yere gitme. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dost Bank mobil tedbirine dahil ol. 50 bin manata dek krediti minimum 9.9 faizle. Hiç yere gitmeden online elde. Dost Bank'la kreditin hem rahat hem de derhal senin olsun. Etrafı 145.
2: Dost Bank, Bank of Baku'nun mobil tedbiri. Bank of Baku, 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir. Dost Bank, Bank of Baku'nun mobil tedbiri. Bank of Baku, 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
0: Pulunu sadece yığmak yok, her gün arttığını da görmeyi istiyorsansa bir bank yığım hesabı tam senliktir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması için ay sonunu gözlemirsen cemi 24 saat kifayetli. Çünkü hesaplanan faiz her gün balansına var bulunur. Üstelik pula ihtiyacın olsa ve pulunu çıkarsan kazandığın faizler de özüne kalır. Bir bank yığım hesabı ile gözlemeden kazan. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şanıdır.
3: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: dekoratif taş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri. Yüksek performanslı yapıştırıcıdı. İstiye ve şahtaya dayanıklıdı. YEN standartının C2TY sınıfına aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü plitalar içindi. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede plitalar çökmür. Matanata Fasker yoktu. Döşemede plitalar çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
1: Positano, Bali, Mikomus ve Marokko ruhu bir layada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Eşyanız ister küçük, ister büyük olsun. İster granit, ister mermer olsun. Sualınız Hansı yapıştırıcı değil, Hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
1: Halkbank'tan cashback kartı indi pulsuz. Her alışverişten 2% cashback. Kart kalığına illik 8% gelir kazanın. Üstelik pulsuz köçürme ve nağdlaştırma. Halk kartı pulsuz çatdırılma ile online sipariş edin. Etraflı 138. Halkbank.
2: Aseci Halkbankı Merkez Bankı'nın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
3: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.